Kurdu Kurdistanera. Uş me forte nu. Esi gud vijana nu da. Deme şunu dedişim. Gerekam gellek. Bekevne vidi.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesni da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir reberti u gele xara ezbe strani juan ra

Gazanı Ali Fenani Gazanı Kazayı Bozatı ki Fenani Kolevi Kevayi Levetani ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O Lazer Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şület Ve Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Bir Çenamı Fayda Abi Sihir Mükemmel Sümeyi Hayat Dünya Hoş Ava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazeli teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheliyem akay Lekundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Azi ve şübün yetu seher bi kemal kırabı tu deyne kabı de hayya dünya koşavabı Azi ezi derde edile kurabı beycun teyni Kundu ve şübün ye kavadı mürün bi beycun teyni Adı şüştün ve şübün ye bi beycun teyni Şefen kirin bi beycun teyni şere medane bir tavanı şedil Abi beycun teyni tu deyne kabı ve şübün ye damıştır daranı darbes Abi beycun teyni Bir rekhısın bi beycun teyni Beri medane kabrı kabrıstani bi beycun teyni Danime kabrı reşu tali bi beycun teyni سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشال کرد بیرون تیلی بیش دار خم داد کرد بیرون تیلی شال شالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کردیم بیش دار خشال

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Spastkım. Erivale. Sıhhatem ama mesajı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbuku te peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Baş, Kurdu Kurdistan era. Uş me forte nu, eşe gut vizyana nu da. Deme şunu dedişin.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiyo gele farra ezbe strani juan ra

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrim ve çenti.

0: Donne.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Ramo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbuku te peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Eren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve eren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve eren azim, alem harap. Ey dilbera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve eren azim, alem harap. Ey dilbere, ve dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve eren azim, alem harap.

0: deme. Hapsalemi tamam ede heysil abdalemi der imana fâvi deme. Gel o vesmi gemine de sehvâvi dene ve resul ya. Müsef oda tavanı dikim ramişane gildi. Mekul ya nâve muhmedi ve derze ede hakim işemine ede arabi leye kerem kim. Le arabi ne zan müsül ve terezü terez vâve rakû edim semi da khiyal vesmi gemine derze kulbu khiyal ve ede khemme huvaydil. Ah huvaydil dil huvaydil.
1: Ben kulama isteyelim.